Qadarlı dinleyiciler, öngü bilen xabarların qıtqaça mazmunleştiriyer. Türkiye, Müsür ve Katar bilen birlikte Gaza quroyan hücumları sebeple İsrail basış edilme üçün dünya yurtlarına çağırış etdi. Türkiye texnologiya taydan yaş hünermenlerin yetiştirilme üçün işe girişti. Britanya, İtalya, Fransa ve Germanya İsrail'in bir kanun E1 ilatlı yerinin kurulmak için açan tenderini yazgırdı ve taslamadan yüze vurulmak için çağırış etti. Qadırlı dinleyiciler, inni olsa şu ve beylek haberlerin doğru görünüşüneştir yeriz. Türkiye, texnologiya taydan yaş hünermenlerin yetiştirilmek için işe girişti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ılım ve texnologiya taydan has güçlendirilmek için teyde başlangıcın başladılandığını haber verdi. Prezident Erdoğan, X sosyal medya platforması arkalı beren habernamasını emeli an, kiber hopsuzluk ve dövrevap kompüter ulğunları yalı strategiya taydan ul rol oynayan uğurlarda ilkinci etapta yürüte seyine arkalı 550 doktorantı sayılarız ve oları 20 üniversitede bilim veririz dedi. Prezident Erdoğan 5 yılda 3000 oğulu yaş ılmış gərin Türkiye'nin ılım ve texnologi ekologumunu qoşant qoşmağının maqtad edinilyenliğini atlattı. Daşarı İşler Ministeri Hakan Fidan, Müsürün Daşarı İşler Ministeri Bedir Abdullatı ve Saud Arabistanının Daşarı İşler Ministeri Faysal Bin Farhan ile telefon arqalı söhbetdeşlik geçirdi. Daşarı İşler Ministeri Hakan Fidan, ne sosyal medya platforması arkalı beren habernamasında Müsürlü ve Saud Arabistanlı kardeşi bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirenliğini məlum etdi. Minister Fidan telefon söhbetdeşliklerimizde Gaza paraxatçılık meylnamasının durmuşa geçirilmek meselesi barada pikir alıştık dedi. Suriyada baştan geçirilen soňky wakalar haqqında hem pikir alışanlıklarını aýdan Fidan, Suriyada durnukluluğun ve howpsuzlygyň ýoly goýulmagyna güýçli gollugy berýänliklerini atlatdy. Telefon söhbetdeşliğini Ormuz boğazına qısın qıyağdoy ve Amerikanın Birleşen Ştatlar ile İran'ın arasında devam edilen gepleşiklerde yetilen sonkı sepkit meselesinin hem gün tertibine getirilendiğine aydın Fidan, sevitimizde paraxatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağını isleyen üç doğunluk yurt hükmünü ehli taraflayın yakından hizmettaşlık etmeye devam ederiz dedi. Britanya, İtalya, Fransa ve Germanya İsrail'in bir kanun E1 ilatlı yerinin kurulmağı

İllesir, Türk dünyasının dağınları adlı gepleşimizin Novotdaki täze bölümünden biz yenide sizin bilen birlikte. Gepleşimizin Novotdaki bölümünde Türk yurdunu kenarı bolmayan bir deniz, Muhyiddin İbn Arabi adlı temanın üstüne durup geçmek isteyeriz. Hormat dinleyiciler, inni bolsa halkara gatnaşkara boyunca bilermen, Doktor Cemil Doğuş İpek'in şuunki temamızla bağlı sinni sindik kadınları yitirmekçi. Türkkörüm köngül dünyasına şeyle bir deniz bar olin tolkunları asırlar boyu yürekleri tazeläp gelýär. Muhyiddin İbn Arabi, ol Andalusiyada eneden doğuldu. Kakadının gelip çıkışı Arap, ecetinin kökleri Türk. Türk topraklarına kök kurup bu yurtların hakiki perdendine öğürlü. Yaşayış durmuşuna ser salınımızda onun dini bir felsefeçi değil, eğitim baştan geçirmeden onun bizden birliğine göz yetiriyarız. Türk topraklarını özüne vatan edinmeyi, Türklerle yolu koyan ruhi bağlanışları ve en çeme azar son kem Türklerin yaşayan etrafçatına yaşamayı tötenler deldir. Ol akbalın ürümü diyen yaldır. Yaşayış durmuş siyahati Andalusiyanın Mursiye şehrine başlap, Müsür'den Mekke, Damask'tan Bagdad'a çenine uzap giden hem olsa, Anadolu onun yüreğine ayrıtın orun tuttu. Ecetinin Seljuklu dinastiyatının ağzası bolunluğu aydılıyar. Ulunun hatın adı hem Türk asılınanlığını görkü diyar. 1210 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi, bu geografiyanı şeyle bir hardı olin ömürünün epesi bölüğünü şu yerde geçirmeyi makul bildi. Tarihçiler onun Konya'da hem sonçalak yaşandığını yazıyarlar. Seljuklu sultanlarla dostlaştı. Hatta Malatya'dan Seljuklu sultanı 1. İzzettin Keykubusu düşününe görün yenisini gurrun verip hat yazdı. Sol hatına düşününe katapultlarla bir kalanın alınanlığını, düşmanın yol açısının özürlendiğini ve 20 yıldan sonra bu düşünün hasıl bulunduğunu aydı. Sultanın yeniş kazanmadan uzun şıkalarla buluşan akıllı adam. Bu Türk toltanlarına olan sevgisinin ve onlara ruhu yolaletlik edenliğinin alamattı. İbn Arabi 1240 yılda Damask'ta aradan çıkan mahali, özünden son yüzlerce eser ve münlerce erci koyup gitti. Vaktin geçmeğiyle kuburi ziyaret edilen yere ögülse de, Mangolların çoluşları ve fanatiki hareketler sebebi kuburi harap bollu, yattan çıkalmağa tinansıldı. Emma akım özünü alakı bir tırı gizdeyerdi. Ruvayeti ura İbn Arabi ardın çıkmadan ozul, sın şiine giren mahali, Muhyiddin'in kuburu yüze çıkar deyip bellep, dost yağlarına sır beripti. Sol sözün maniyetine ilk başta hiç kim düşünmedi. Emma Yavuz Sultan Selim 1516 yılda yani Türk Sultan Selim yani Sin Harpi, Şam'a yani Damask'a yani Çin'e giren çeçeni, Damask'a giren çeçeni, Yavuz Sultan Selim, mezdabık yenişilen Damask'a girenin son, büyük alımın kuburunu tapmak için işe girişti. Hakikattan hem en çeme yıllap, iyideksiz kalan kubur, yüze çıkarlı. Sultanın buyruğulun 1518 yılda üstüne bir kubur ve yanına bir meçit ile dergah kurlu. Sol teorik hazırkı vaatta hem Türk etrafçası deyip atlanırlar. Andalusiyalı bir adam Damask'ta aradan çıkar, emma baki yatan yeri Türklerin etrafçatına yerleşer. Bu simboliki hakikat değerle onu neme. Akval İbn Arabi'ni yoğurunu son hem Türk milletine amanat edin yali. Hedir kıvatta Siyan'ın topraklarına baştan geçiren ehli gam gusta karamazdan İbn Arabi'nin mazari Damask'taki Türk etrafçatına dik ayakta duruyor. Ve hedir kıvatta hem ziyaratçılardan dolu. İbn Arabi'ni Türk İslam topçuluğunun merkezi ve ütkülücü aktörünü öğren zat dinle bir geografiyada kökürmek olan çeklenmen eğitim talimatlarla tutuş topçuluk değerimizde de tesiri yitirenlidir. Şuğun Anadolu ırpanının Horasan'ın erinlerinin Yunus'un talimatlarının ve Mevlana'nın mesnevileri vardı gurun beren olsak İbn Arabi'nin kem tesirini görüp biliyoruz.
İbn Arabi dine bir tarihte kalan sopi lider del. Olu şeyle hem hederki vaatta pikirlerlen yolumudu yahtılanırayan polis yıldızdır. Barlan bütünlüğüne düşünmeyi, hederki dünyanın diskriminatça karayışlarına karşı bolup, birlikte yaşamın ilahı zırını bize gurun veriyar. Ol bize barlık birdir, yeke tektir, gurunyan köplük perdedir. Bu düşünce şun kun bize hoşnetliğin ve bir yerde azir olup yaşamın sırrını aydınlaştırıyor. Muhyiddin İbn Arabi izinde kaldırın onlarca eserlen İslam fikrinin en yukarı derecelerinden biridir. Emma ol bizim için çolur vaatta Türk nesli, bu toprakların bağrından çıkan erenler. Ol Malatya'nın doğusu, Konya'nın sırdaşı, Damask'ın Türk etrafçatına yatan mübarek mihmandır. Gepleşiminin başında ona Türklerin kenarı bolmayan dengizi deyiptik. Hova İbn Arabi'nin paykası çolur yalı dengiz olin biz hazırkı vaqtı hem sol dengizde rahatlık tapyarız. İyileşler, Doktor Cemil Doğuş İpek tarafından tayarlanan Türk Dünyatının Danları adlı gepleşiminin Novot'taki tazı bölümünde Türk yurdunu kenarı olmayan bir deniz, Muhyiddin İbn Arabi adlı temanın üstüne durup geçtik. Önümüzdeki hepte tazı bir temada duşmak umiduyla hoş sağ olun.

Onu qoşqularda oxudum. Atırdan ıytını duydum. Bağlarda gördüm. İyisim onun tağamını dadıp gördün mü? Bəğül senin bilyanından xas ulu maniyanı diyar. Münlürçə yıllık tağam, şıpa və dəb desur. Bir bəğülü gözünü götürün. Qoşqulara ilham veren, suratlarda şekillendirilen, atır fenağatına ilham olun bəğül. Onun ıysı bir şəhərin adı bilen bağlanıştırılan, renkı olsa sövgüyünün nişanına uğurlan. Hava, biz bəğül haqda gürrün ediyaz. Yönü bugün size bəğülü bizim uğrunşın keşfimizden düyüp götür başqaça gürrün vereriz. Ağzıq önümü hükmünne bəğül. Orta yer dengizi sevtinin aşkhanasına bəğülün ulanışı babattaki mağlumatları Akdeniz Üniversitesi'nin müğallimi Şeyma Nur Güneş'in hünermen karayışları bilen bağlaştıran ve uğur becergikli tarafından TRT Xabar için tayarlanan makaladan aldık. Bəğül Rosasi ösümlüklür maşgalatına degişli qadimi ösümlüktür. Onun dürlü görünüşleri östürülüp yetiştiriliyar. Ak bəğül, çıtırık bəğül, it burnu, yedi veren, yerli bəğülü, şilan, elbette dünyanın çar tarafına tanalayan Isparta bəğül hem var. Isparta deyilenine ilk övülen gözününe bəğül geliyar. Her yıl ol yerde festivallar geçirliyar, meydanlar bəğül renkine bürünyar. Emma inni bəğülün əhmiyyeti dine bedeg ve kosmetika bilen çayaklanmayar. Sonku yıllarda gastronomiya dünyası hem bəğülü tədədini uğranyar. Şeyma Nur Güneş'in aytmağına göre bəğülün adamları münlürç yılların devamına özüne çekmeğinin bir nece sebebi var. Ağızda yağıttan çıkmacak hoşvoy tağımı, saçağın bedeğini gözülleştiriyen görünüşü ve öz oluşlu ıysı. Bulurdan başka da düzümündeki fenolik ve bioaktiv maddalar sebeple sağlığa veriyen peydası bəğülü esasanla sağdın imitlenmeğe ünüs veriyen adamlar için hasa gımmatlı yağdaya getiriyar. Eysem bəğül aşkhanada nəhilli ununulyar. Güneşin coğabı ören giyin. Uğradılan görünüşte uğun önümlerine ve suyuculuklarda bəğül suğu görünüşünne içkilerde təzə yaprakları olsa naharların bedeğine hem de sağdın teviği renkleyici hükmünne ulanılıyar. Türk aşkhanasında olsa bəğül, mürebbe, lokum, şervet, kompot, güllaç, macun ve aşureyalı önümlerde asırlardan veri ulanılıp geliyar. Bəğülün sağlığa peydası hem deysen ulu. Güneş bu arada şeyle deyar. Yukarı antioksidant işçenliği ve bioaktiv birleşmeleri bilen bəğül imitleniş noktayı nazarından sarf etmeye amatlı güllür. Bunun başka da onun rahatlandırıcı ıysı sebeple stres, kelle ağırsı, uyku kadasızlığı yalı psikolojik neyatarlıklarda hem peydalanılıp geliyar. Adamlar ören irki dövürlerden ver bəğülün sağlığa olan peydasını öğrenip, onu dürlü kesellere karşı ösümlük derman seriştesi hükmünle ulanıptırlar. Şeyle hem bəğül, marmeladi, bəğül sirobi, bəğül mürebbesi, bəğül yağı, bəğül balı yağlı önümler Osman dövrününe

beceriş maksadı bilen tayyarlanılıptır ve peydalanılıptır. Häzirki döwürde bolsa sarp edijileriň iýmitleniş enliklerini gözden geçirip, täze tagamlary synap görmäge başlanygyny beýan edýän Şeýma Nur Güneş, onuň bägüli hem däp bolan hem de täzeçil aşxanalara ornaşdyrylanygyny aýdýar. Sosial medianyň we resept paýlaşmalarynyň ýaýbagynlygy bilen bägüli tagamlaryň hem sany artdy. Restoranlarda bägüliň ulanylyşy gün saýyn artýar. Organik we gurman bazarlaryna satuwy giňeýär. Bägül döňdürmesi, bägülli köki, bägül ýapraklary bilen örtülen lokum, bägül hem tagamy hem de daşky görnüşi bilen saçaklary bezeýär. Hünärmenimiz şunu aýratyn belleýär. Bägül diňe hoşboý ýysly aýratynlygy sebäpli däl, eýsem daşky görnüşi taýdan hem taýlanýar. Uğradılan bägül yaprakları bilen bedelen lokum ya da içkilerin ve süýjüliklerin hödürlenşine uğradılan bägül yapraklarının ulanılmagy muňa mysal bolup biler. Postkastymyzyň ahyryna ýene de bir zady belläp geçelim. Türkiýede bägül iýilýän ýeketäk güller. Kädiniň güli, lavanda, çopan telpek, Kara hindiba, hatmi, narın gülü hem gastronomiyada ulanılayan güllerin hatarına giriyar. Emma her bägül iyiliyan derler. Hünermenler tarafından maslagat verilmeyen ya da iymege yaramlılığı anıklanmadık bägüllerden çette durmak gerek. Belki İnniki gezek bägüli ýysganyňda ony diňe bir bägül hökmünde däl, eýsem müňlerçe ýyllyk tagam we şypa däwriniň mirasdary hökmünde çemeleşersiň. Edilleşler. Dinleriňiz üçin sag bolun. Nowatdaky podcastymyzda görüşýänçä, hoş sag bolun.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan qıs qutulqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

0: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
16: It Turkiye Hongia Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dastırı Ankara. Bugün Cuma, miladi 2026 yıl Ağust ayının 21'si, 1405. Kuyuş yıl Asad ayının 30'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan Özbek tilida eshittirishlarimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Gününç vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkını 25 metr, 11.765 kilo sorkalı tüm yaşınız mümkün. Bugün eshittirishlarimiz yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Priyene arkeoloji sahası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yönelişimizde Aydın'ın Suka Tumanı yakınlarında Samsun Tağı'nın eteklerinde kat kötergen Priyene kadimgi şehrine karatamız. Büyük Mandaras Havzası'nın hakim urni bilen, dikkatini tortgan bu tasirli maskan, yolg'iz ko'rkamli qoldiqlari bilen emas, belki kadimgi davr şahar sozlik rejasining eng yaxshi saqlangan namunalardan biri bo'lishi bilan ham dunyo madaniy merosi jihatdan alayda ahamiyatga ega. Bugun birgalikda Priyenaning nima uchun UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga nomzod qilib ko'rsatilganini, qanday umumiy bashar qadriyatlarini tashishini va bu noyob merosning kelajak avlodlarga yetkazilishi uchun qanday saqlanayotganini ko'rib chiqamiz. Priyene arkeoloji sahası Türkiye tomonidan 2018 yıl 2 May kuni UNESCO Dünya Mirası vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy miros sahası sifatida qayd etildi. Bu maqom sohaning hali dünya mirası ro'yxatiga kiritilmaganini, ammo ega bo'lgan umum bashari madaniy qadriyatlarining xalqaro miqyosda qabul qilinganini va kelajakda dünya mirası ro'yxati uchun kuchli bir nomzod sifatida baholanayotganini ko'rsatadi. UNESCO nomzodlik hujjatlarida Priyene qadimgi shahar rejalashtirishni o'ziga xos shaklda aks ettirishi, me'morlik butunligini katta miqyosda saqlab qolishi, ellenistik davr shahar hayotiga kuchli guvohlik berishi va tafakkur tarixi bilan qurgan aloqasi tufayli ajralib turadi. Bu jihatlari bilan Priyene faqatgina Anatoliyaning emas, balki O'rta Yer dengizi dunyosining ham eng muhim arkeologik maskanlaridan biri deb hisoblanadi. Priyene'ni tengsiz qiladigan eng muhim xususiyatlardan biri uning tartibli shahar rejasidir. Qadimgi davrning mashhur shahar sozlik tushunchasi bo'lgan va Epidamos rejasi deb ataladigan sistem bu yerda juda aniq ko'rinadi. Bir-birini tik burchak ostida kesib o'tadigan ko'chalar, belgilangan o'lchamlarda tartibga solingan bino bloklari, jamiyat joylari va

Rabbimiz Kur'an'ında eğer dua etmeseniz ne sıyınız bar degen nav ayetke yaratuşu Kudayımız Hak Rahman bekköp maneler salgan.

Allah'a duamızda kulluk için sırlar var. Şu hakikatlar bilinse her daim Rabbimizge dua etkimiz kelgen. Eğer dua köböyse bilmegenimiz neşe üyken sırlar aşılgan. Alal bolgan imanman eğer dua etilse sosu al ol müminge ulu mertebe bolgan.

Yani erzatka sözü ötken bir kuşlu kudayım var. Sonsuz maramatman erdaim menmen bolgan. Ne zat bolsa islerindi, berisini bilip turgan. Maksatım em ne bolsa, em eleklerde kalsa, berisini berelgan.

Kırar benim halimdi, eşiter tavsimdi. Er kim ne dilegen bolsa, er brevini bilip, beri acatın bergen. Benim acatımda em, özü koluman bergen. Nege dese sonun kolu, er zatlarga yetişken. Sosu dünya hanında, men yalgız tuğulman, yomartlık em iyilik, sonun sıfatı bolgan.

Ene sosunday bir Rab, meni daim karagan, tagı yalgız taslamay, daim kasında bolgan, neşe düşmanlarım bolsa, berisinden korşalagan, degen itikat bunan, aytılgan, aytılmagan, neler bolsa berisini, beriyek bir yaratuşudun, huzurunda özünü oylagan sebep, rahatlık, tınışlık ban, dünya kadar yüken yüktü üstünden ata verip alemlerden Rabbına sonsuz hamd şükür olsun de sonsuz huzur tavar.

Ayrıyeten navmaneler tağı işinde tuar. Bari isti etüşü Allah'tın özü bolgan. Ol sebepten menem, üyken kişkey isimdi, kudayımdan tilermen. Tilegenim berilse, sebep bolganlardan tuğul, yalgız ondan bilirmen.

Sualler men anlayman, iman nuru bek tatlı, tağı yarasık bolgan. İman bolsa dua var, dua bolmasa eger kıymatımız kalmagan, degen manelerde aytıp büyük mertebe kazangan.

Allah aytkan gene bizge. Maga dua etseniz cevap verer men sizge. Kudaydın so emrini osal bolmay etelsak, tolu kayır bar bizge.

Maramatlı ol Kuday, kullarına berüdü, eger tilemege yedi, özünden tilegendi, bizlerge bermesedi.

Tağı sosu insandın sanavsız tilekleri, sonsuz umutları var. En bilingen alem, şeti yok derecede, küşsüz em aciz bolgan. Bir yaktan yarlı bolup, erzatka muktaç bolgan.

Dua etse biraden belli onda iman var. Duaları neşe bolsa son isbette imanı var.

Allah bir zat vermese, so insandın nesi var? Navalde bir insandın, tek etiyegi dua bolgan. Sağlık bankalınız.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Selamünaleyküm. Bugün 22 Ağustos Şenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17670 kilogaz kısa dolgun canlı frekanslı dinleyebilirsiniz. Şunindeyik www.tratuzbek.com ve şunu yoldaş Tursa 4A 4 arkalı Votes Radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza son yenilikler Türk sahne sanatı dasturunu itibarınızda havalı aklamız. Stüdyoda ben Hüdayi Nazar.

0: Fosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovado Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyosu.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderre Diyamuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: こちらは Turquie の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Turquie.
1: Efirde Turquie Ovoz Radio.
14: It Turquie Hangia Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turquie.
15: Turquie Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor. Sensiz son gecemi gökyüzüne

Belki bazı şairler fakat Osman sarı ösmeydi, aziz dinleyiciler. Bazı şairler öz hafızasını toprağının üstüne yaşırdı. Bugün Baytülmukaddas'ın yer üstü katlamları da birgelikte kısa bir saat kıldık. Taşlar şivirlegen o hikayelerine kulak saldık. Ve bir şairinin tagida aslında kança şair yaşırınışı mümkünlüğünü gördük. Lekin bu toprakların hafızası fakat yer ostida yaşamaydı. Gahida bir ustanın kollarida, gahida asırlardır özgermegen bir hunarda, gahida ise sabır bilen üzdürülgen bir zaytun daraktının soyasida yaşaşta devam edadi. Mana keyingi bölümde toprak ostida çıkıp o usta

0: Boğazı. Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.